0: kıyamadım, kıyamadım, kıyamadım. Anlasana.
1: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
2: Radyo Moda.

başıma geldi. Kaçtım, önüme çıktı. Korktum, başıma geldi.

Ben bu mektubu gurbetten yazıyam sana. Gözlerim yaşlı ağlıyam hani. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne.

0: kazanamazsın. Yıllarca sen bana bağlanamazsın. Benim gözlerimle ağlayamazsın. Sevgilim değilsin, aşkım değilsin.
1: Rüzgarda... Radyo Moda 102.5 102.5

0: Radyo Moda.
1: Ne ilk ne de son olacaksın, biliyorum, hatırla

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
3: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Güçlü servis, kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Viravinç ve konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Viravinç ve konteyner, güvenilir ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı
2: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
1: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir.

0: bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
2: Radyo Moda Reklam Ajansı
1: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sandıkçı Sigorta. Yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
3: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminat parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres: Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarmaer, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-0007.
0: Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55. Hanım Eli Çay Evi, Bafra'da hizmetinize açıldı. Bafra Kirazlar Kavşağı'nda yepyeni bir lezzet durağı. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar hizmetinizdeyiz. Mis gibi sıcak poğaça, simit, tost, köfte ve birbirinden lezzetli yağlı çeşitleriyle Hanım Eli Çay Evi siz değerli müşterilerini bekliyor. Çayın yanında nefis lezzetler, sıcak ve samimi bir ortam için adres belli. Hanım Eli Çay Evi, iletişim 0545 410 5570. Lezzetin yeni adresi Hanım Eli Çay Evi. Bafra Kirazlar Kavşağında sizleri bekliyoruz.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: teknolojisiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Viravinç ve konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Viravinç ve konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı
2: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Finansal Yatırımlar Holding ve bağlı iki tüzel kişiye 2 yıl işlem yasağı getirirken 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 24 kişinin ise lisans ve yetki belgeleri iptal edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyon Ankara ve 16 ilde gerçekleştirildi. TUSAŞ'ın yerli imkanlarla geliştirdiği Hürkuş, 2 eğitim uçağı, düzenlenen törenle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Bu adım, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli üretim kapasitesini artırdı. Yemen'de İran destekli Husilerle hükümet güçleri Taiz, Lahiç ve Babülmendeb boğazı çevresinde şiddetli çatışmaya girdi. Ülkede genel seferberlik ilan edilirken takviye birlikler sevk edilmeye başlandı. Pendik'te otomobiliyle makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü Mesut Y'ye 90 bin lira ceza kesildi. MT'nin ehliyetine 60 gün el konuldu, aracı da 60 gün trafikten men edildi.
0: Gıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. A milli takım, Dünya Kupası ve Uluslar Ligi'nde üst üste yenilgiler yaşarken teknik direktör Vincenzo Montella'nın oyun planı ve kadro tercihleri yoğun eleştiri aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk futbolundaki hakemlik süreçlerine müdahale iddialarını incelerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Operasyon düzenledi. Türkiye ile İtalya, Euro 2032 için kullanılacak 10 stadyumu Perşembe gününe kadar UEFA'ya bildirecek. Türkiye stadyum ve tesislerde İtalya'nın önünde bulunuyor.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 1 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olurken aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Rize ve Artvin kıyılarında

0: En yüksek sıcaklık 23 derece. Sinop çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yer yer kuvvetli. En yüksek sıcaklık 19 derece. Amasya çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 20 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
1: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
3: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Üyelerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
3: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
5: 102.5 Burası Radyo Moda. Radyo Moda.

öleceksek ölürüz. Bırakmam seni. Savaşırken kaybederiz ama dönmem bu yolda. Gel sevile son bırak, çağırsa da bizi ye. Dile destan bu sevgimiz, unutulur sanma, unutulur.

geçsek ölürüz. Bırakmam seni. Savaşırken kaybederiz de yine dönmem bu yoluna. Sanma bu ayrılık kolay olacak. Sensiz bu hal çare bulur da yaşanılır sanma. Yaşanılır sanma.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Finansal Yatırımlar Holding incelemesi sonucunda 37 kişiye suç duyurusunda bulundu ve 2 yıl işten

0: İşlem yasağı uyguladı. Ayrıca iki tüzel kişiye işlem yasağı ve 24 kişinin lisanslarını iptal etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Muhsin Yazıcıoğlu helikopter kazası soruşturmasında 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrole serbest bırakıldı. Operasyon 16 ilde 45 adreste yapıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Troya Tüneli kavşağında yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Otomobildeki Mustafa Gürel ve Hüseyin Soylu hayatını kaybederken araçtaki 3 köpek de telef oldu. Kaza sabah 7'de gerçekleşti. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin ismiyle ilgili siyasi partiler kanununa aykırılık iddiasını değerlendirerek 30 gün süre verdi. Yüksek Mahkeme, isim benzerliği iddialarını inceleyip karar verecek. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın stratejik su yolunu açma teklifini reddetti. Bu gelişme, ABD-İran belirsizliği ve Suudi Arabistan boru hattı onarımları nedeniyle petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
0: Spor. A milli takım, Dünya Kupası ve Uluslar Ligi'nde üst üste yenilgiler yaşarken teknik direktör Vincenzo Montella'nın oyun planı ve kadro tercihleri yoğun eleştiri aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk futbolundaki hakemlik süreçlerine müdahale iddialarını incelerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Operasyon düzenledi. Türkiye ile İtalya, Euro 2032 için kullanılacak 10 stadyumu Perşembe gününe kadar UEFA'ya bildirecek. Türkiye stadyum ve tesislerde İtalya'nın önünde bulunuyor.
2: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 1 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olurken aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Rize ve Artvin kıyılarında yağışların kuvvetli geçmesi öngörülüyor. Samsun çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 23 derece. Ordu çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 23 derece. Sinop çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli, en yüksek sıcaklık 19 derece. Amasya çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 20 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar. Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servislerimiz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
6: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
7: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, Her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
8: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
9: Radyo Moda Reklam Ajansı
8: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
10: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
2: Sandıkçı Sigorta, yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
1: Dededen toruna, Reşat Altını değerinde güven. Usta traktör, Masef

0: güçlü servis, kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
2: Radyo Moda Reklam Ajansı
1: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinlediniz.

0: sonuna kadar, sonsuza kadar.
1: Seni şimdiden özledim, şimdiden özledim seni. Sen kapıdan daha çıkmadan bir hasret kasırgası patlar içimde. Kanar gözlerim, ciğerim yanar. Bulutlar tutamaz gözyaşını. Çiçekler boynunu büker. Yıldızlar bir bir iner denizlere. Ve bir güvercin kanatlanır yüreğimden. Kar beyazı bir güvercin senin kalbine konar. O an

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-007.
2: Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
3: Hanım Eli Çay Evi, Bafra'da hizmetinize açıldı. Bafra Kirazlar Kavşağı'nda yepyeni bir lezzet durağı. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar hizmetinizdeyiz. Mis gibi sıcak poğaça, simit, tost, köfte ve birbirinden lezzetli yağlı çeşitleriyle Hanım Eli Çay Evi siz değerli müşterilerini bekliyor. Çayın yanında nefis lezzetler, sıcak ve samimi bir ortam için adres belli. Hanım Eli Çay Evi, iletişim 0545 410 5570. Lezzetin yeni adresi Hanım Eli Çay Evi, Bafra Kirazlar Kavşağında sizleri bekliyoruz.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı
4: 0362 543 13 14.

0: 0543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Viravinç ve konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Viravinç ve konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 67 19 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
3: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasında Melis Çürük Sandal 11 milyar lirayı çekip Dubai'ye giderken Mustafa Sandal da Dubai'den oturum izni talep etti. Her ikisi hakkında mal varlığına tedbir konuldu ve süreç devam ediyor. Vincenzo Montella yenilgi sonrası

0: sonrası yaptığı açıklamada bu duruma alışık olmadıklarını söyledi. Montella yenilgiyi değerlendirdi ve takımın alışık olmadığı bu süreçte başa çıkmak zorunda olduğunu belirtti. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Troya Tüneli kavşağında yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada otomobildeki Mustafa Gürel ve Hüseyin Soylu hayatını kaybetti. Araçtaki 3 köpek de telef oldu. İnceleme başlatıldı. Ekim ayında Türkiye'de devam eden sağanak yağışlar ve düşen hava sıcaklıkları Balkanlardan gelen serin hava sistemiyle birleşerek etkili oluyor. İstanbul'da yağışlar konvektif yapı kazanabilir, pastırma sıcaklarının 2026'da görülmesi olasıdır. Diyarbakır'da silahlı yaralama olayının firari şüphelilerine düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 59 fişek, 6 kimlik kartıyla banka hesabı ve kişisel bilgiler ele geçirildi.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
0: Türkiye futbolunda A Milli Takım Dünya Kupası'nda grubunu son sırada tamamladı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı isimler gözaltına alındı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı hala sessiz kalıyor. Golden State Warriors pivotu Kristaps Porzingis, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle belirsiz süreyle forma giyemeyecek. Eksikliği Al Horford ve Yaxel Lendeborg'un süre almasını gündeme taşıyor. Fenerbahçe, En-Nesyri'nin 2.9 milyon euro bonservis taksitini FIFA'ya ödeyerek dekontu gönderdi. İşlemler tamamlanınca 3 dönemlik transfer yasağı kaldırılacak.
2: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 liradan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olurken aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Rize ve Artvin kıyılarında yağışların kuvvetli geçmesi öngörülüyor. Samsun çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 23 derece. Ordu çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 23 derece. Sinop çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli, en yüksek sıcaklık 19 derece. Amasya çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 20 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin.
5: Şimdi görüşmek reklamlar. Üzere.
6: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
7: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
8: Radyo Moda Reklam Ajansı.
7: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
5: Reklamları dinlediniz.

olurdun çoktan. Gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu sen.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı
2: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Burası Radyo Moda.

dönmezsen eğer, birileri tutup kolumdan, birileri vurup büyük olasılıkla asacaklar boynumdan. Gözümün önüne resmini koyacaklar, bunu ben istedim. Seni hala çok seviyorum diye beni diri diri yakacaklar.

0: Şimdi reklamlar. Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55. Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
1: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 00.
2: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Görevlerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
3: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
5: 102.5 Burası Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Sosyal medyada motoblogcu dayı olarak tanınan motosikletçi Cumhur Kahraman, İzmir'in Dikili ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan tır sürücüsünün yakalanması için jandarma çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve eski hakemleri evrakta sahtecilik soruşturması kapsamında gözaltına aldı. Bilirkişi raporu sınav kağıdının Ali Tuna'ya ait olmadığını, Ferdi Karadoruk'un WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda silahlı yaralama suçundan aranan 6 kişi yakalandı. Adreste ruhsatsız tabancalar, fişekler, farklı kişilere ait 6 kimlik kartıyla banka ve kişisel bilgiler ele geçirildi. Şüpheliler cezaevine teslim edildi. Emekli promosyonlarında bankaların sunduğu tutarlar maaş aralıklarına bağlı olarak değişiyor. Garanti BBVA, Akbank ve Yapı Kredi toplam 30 bin TL'ye kadar ek ödüller veriyor. Son başvuru 30 Eylül 2026'da tamamlanacak. Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma teklifini reddetti. ABD, İran müzakerelerinde belirsizlik sürerken petrol fiyatları yükseldi. Suudi Arabistan, boru hattını onararak günlük 3,5 milyon varil petrol akışını artırdı.
0: Gıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Türkiye futbolunda A milli takım Dünya Kupası'nda grubunu son sırada tamamladı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu.

0: durduruldu ve bazı isimler gözaltına alındı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı hala sessiz kalıyor. Golden State Warriors pivotu Kristaps Porzingis, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle belirsiz süreyle forma giyemeyecek. Eksikliği Al Horford ve Yaxel Lendeborg'un süre almasını gündeme taşıyor. Fenerbahçe, En-Nesyri'nin 2.9 milyon euro bonservis taksitini FIFA'ya ödeyerek dekontu gönderdi. İşlemler tamamlanınca 3 dönemlik transfer yasağı kaldırılacak.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 liradan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Batı Karadeniz kıyılarında ve Düzce ile Zonguldak çevresinde yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz'de Rize ve Artvin kıyılarında sağanakların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 21 derece, hafif yağmur bekleniyor. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 20 derece, orta şiddette yağmur etkili olacak. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 21 derece, yer yer yağmur ve parçalı güneşli hava hakim. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 17 derece, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanaklar görülüyor. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
2: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
3: Şimdi reklamlar.
4: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir.

0: bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
2: Radyo Moda Reklam Ajansı.
1: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinlediniz.

Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım, acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim.

0: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
1: Sandıkçı Sigorta. Yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
3: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-007.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
3: Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco.

0: İletişim 0536 042 40 55 0536 042 40 55.
1: Hanım Eli Çay Evi Bafra'da hizmetinize açıldı. Bafra Kirazlar Kavşağı'nda yepyeni bir lezzet durağı. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar hizmetinizdeyiz. Mis gibi sıcak poğaça, simit, tost, köfte ve birbirinden lezzetli yağlı çeşitleriyle Hanım Eli Çay Evi siz değerli müşterilerini bekliyor. Çayın yanında nefis lezzetler, sıcak ve samimi bir ortam için adres belli. Hanım Eli Çay Evi. İletişim 0545 410 55 70. Lezzetin yeni adresi Hanım Eli Çay Evi. Bafra Kirazlar Kavşağında sizleri bekliyoruz.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Moda.

güçlü servis, kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 5555. Usta Traktör, gücünüze güç.

0: Parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
2: Radyo Moda Reklam Ajansı.
1: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Bulgaroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Mustafa Sandal, eşi Melis Uçurup Sandal hakkında 11 milyar TL fon iddialarını reddetti. Melis'in fonlardan para çekmediğini ve Dubai oturum izninin çocuğu için alındığını açıkladı. Hukuki süreç başlatıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Adalet Bakanlığı'nın başlattığı hakemler dosyası bahis soruşturması için DNA incelemesi talep ederek belgeleri İstanbul'lu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti ve hukukun üstünlüğüne bağlılığını vurguladı. Manisa'daki okul saldırısı sonrası 3810 şüpheli provokatif paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı, 304 kişi tutuklandı. C31K suç örgütüne ait 12.141 uğurlu engellendi, İçişleri Bakanlığı operasyonları yürüttü. Mısır'ın kuzeyinde İskenderiye kentinde 126 yıl önce tesadüfen keşfedilen yaklaşık 2000 yıllık Komeş, Şukafe yeraltı mezarları antik Mısır ve Roma mimarisini yansıtır. Üç katlı yapıya sarmal merdivenlerle inilir, mezar odaları kabartmalarla süslü. NTV, siper hava savunma sistemini görev başında ilk kez görüntüledi. Bölgesel gerilimlerin artması savunmayı kritik hale getirirken Türkiye, yerli sistemlerle çelik kubbeyle hava sahasını güçlendiriyor. Özel dosya NTV tarafından hazırlandı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Milli futbol takımı UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa ve İtalya'ya yenilerek FIFA dünya sıralamasında 4 basamak gerileyip 31. sıraya düştü. Barcelona Eylül ayını 4 galibiyetle tamamlayarak liderliğini sürdürürken teknik direktör Hansi Flick ayın en iyisi seçildi ve rakiplerini geride bıraktı. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi MHK Başkanı ile 6 kişinin gözaltı sürecinde sorumluluk bilinciyle hareket edip hukukun üstünlüğüne güvenmiştir. Adli süreçler koordinasyonla ilerliyor.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 1 kuruştan, gram altın ise 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, bölge genelinde aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Batı Karadeniz kıyılarında ve Düzce ile Zonguldak çevresinde yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz'de Rize ve Artvin kıyılarında sağanakların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 21 derece, hafif yağmur bekleniyor. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 20 derece, orta şiddette yağmur etkili olacak. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 21 derece, yer yer yağmur ve parçalı güneşli hava hakim. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 17 derece, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanaklar görülüyor. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
3: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun kavşağında hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0. Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de Çıtırtı Pide'de sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı Pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda 102.5 102.5.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak

0: Lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Görevlerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bir görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
3: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
4: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
5: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
6: Radyo Moda Reklam Ajansı.
5: 0362 543 1314 543 1314. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
1: Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi.

0: 0532 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Reklamları dinlediniz.

Tamam seni terk ediyorum. Bütün alışkanlıklardan öteye. Vakit tamam seni terk ediyorum.

bilmedik. Bul kendini kuytularda, hadi dal, seninle bir bütün olabilirdik. Hoşça kal gözümün nuru, hoşça kal, hoşça kal canımın içi, hoşça kal.

Vakit tamam, seni terk ediyorum. Bu incecik bir veda havasıdır. Vakit tamam, seni terk ediyorum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sandıkçı Sigorta. Yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
3: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve

0: Kalk numara 18 Bafra. İletişim 0507 297 0007.
1: Bay Samet Restoran. Güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark. Lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet. Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
2: Hanımeli Çay Evi, Bafra'da hizmetinize açıldı. Bafra Kirazlar Kavşağı'nda yepyeni bir lezzet durağı. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar hizmetinizdeyiz. Mis gibi sıcak poğaça, simit, tost, köfte ve birbirinden lezzetli yağlı çeşitleriyle Hanımeli Çay Evi siz değerli müşterilerini bekliyor. Çayın yanında nefis lezzetler, sıcak ve samimi bir ortam için adres belli. Hanımeli Çay Evi, iletişim 0545 410 5570. Lezzetin yeni adresi Hanımeli Çay Evi. Bafra Kirazlar Kavşağı'nda sizleri bekliyoruz.
3: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 1314. 543 1314. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
6: Reklamları dinlediniz.

0: tedarikçisiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Winch ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Winch ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı
2: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: 95 Radyo Moda. Bu radyo çok moda.
1: Şimdi reklamlar. Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55. Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
2: Radyo Moda Reklam Ajansı.
1: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Reklamları dinlediniz.

0: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de Çıtırtı Pide'de sizleri bekliyor. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı Pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Deniz, bir dakika gelir misin güzelim?
6: Gelirim amcacığım.
5: Bu kaseti ablaya verir misin?
6: Veririm. Sen ablayı seviyor musun?
5: Seviyorum.
6: O da seni çok seviyormuş.

güneşi karartan uykusuz gecelerimi kalın bir yorgan gibi örterim üstüme. Eğer anlatabilseydim sana düşüncelerimi, bir sevda melodisi yüklerdim sesime. Ne zaman gönlümdeki aşktan konuşsam, gem vuruyorsun çocuksu hevesime. Çırpınma boşuna feti bir sana kalbim. Unutmadım, unutmayacağım, unutamam. Sus ne olursun, yazık etme nefesine, sus. Bütün güzellikler senden almış ilhamını. Yüzüne baktığımda kesiliyor nefesim. Sevdan kızgın demir gibi dağlar canımı. Beni bir çocuk gibi avutuyor resmin. Nice dergahlarda dilekler tuttum. Hasretini koynumda uyuttum. Ben unutmayı unuttum. Seni nasıl unutayım? Sus ne olursun. Yazık etme nefesine.

senle başladı bendeki hayat sevgisi. Can oldun ömrümün her saniyesine. Nefes alıp veriyorsam sebep sensin. Unutmayacağım, unutamam, unutamam. Sus, sus ne olursun, yazık etme nefesine. Mevsimleri değiştiren şeyler var hani. Güneş kızgınlığıyla vurur kar tanesine. Ama sen sakın dokunma bendeki mangal yüreğe. Ben benzemem dağlardaki kar tanesine. Seni unutmam için kıyameti bekle. Çünkü o gün her şey dönecek tersine. Ben ki seni ruhumla sonsuz seviyorum. Unutmayacağım seni. Unutamam, unutmam. Sus, sus, yazık etme nefesine. Derviş dergahına dilekler tuttum. Hasretini koynumda uyuttum. Ben unutmayı unuttum. Seni nasıl unutayım?

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
3: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Halkın Radyosu. Halkın Sesi.
7: Radyo Moda.

Yine yağmurlu bir bayram sabahı. Bulutlar sana mı ağlıyor annem? Neden gündüzlerim böyle karanlık? İçime hüzünler yağıyor anne. Kaç bayram geçti, öpemedim elimi. Sevdiğin çiçekleri getiremedim. Kurudu menekşelerin. Büyütemedim anne. Büyütemedim hasretinden gayrı hiçbir sancıyı. Acıyı dindiremedim anne. Ateşi söndüremedim. Bu bayramda gelemedim. Bu bayramda gelemedim. Bu bayramda gelemedim. Öpemedim elini. Oysa ellerin, ellerin her şeyimdi. Ekmeğim de ellerin. Bilsen nasıl özledim hüzün rengi gözlerini. Seni özledim anne. Sesini, nefesini. Sabahları reçel sürmeni ekmeğime. Çayımı demlemeni. Üşüdün mü? Hasta mısın demeni özledim anne. Pencerede beklemeni. Coşku dolu bir bayram sabahı, gülerek kapıyı açmanı, sarı

Yine yağmurlu bir bayram sabahı. Şimdi senden çok uzaktayım. Gözyaşlarımı söndürmüyor hasretim. Yanmaktayım anne, kanamaktayım. Dört yanım karanlık, dört yanım duvar. Sonradan kormuş ayrı.

Bu bayramda gelemedim. Öpemedim elini. Yüzüne yüz süremedim. Ciğerler dolusu kokunu çekemedim içime. Sensizlik türküsü dolandı dilime. Söyleyemedim anne. Söyleyemedim. Anam, anam, anam diyemedim. Ah anne, ah, öyle özledim ki. Sızlar burnumun direği, bilemezsin. Bilemezsin anne, göremezsin. Anasızlık en büyük yalnızlıkmış. Soğuk duvarlar ardında ağlamalarımsın. Dert ortağımsın yanımda olamasan da. Bitmeyen bir hasret, dinmeyen bir sızısın içimde. Bilsen nasıl özledim. Hasta yatağımda sıcak çorbanı özledim anne. Başucumda ilaç olmanı, ateşime bakmanı özledim. Battaniyelere sarmanı. Her şey bir tarafa, her şey bir tarafa. Dualarını özledim anne, dualarını. Sen anasın, sen anasın anne. Ağlarsın, beni anlarsın. Hakkını helal et. Bu bayramda gelemedim. Bu bayramda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Üyelerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
2: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Moda 102.5 102.5

0: Şimdi reklamlar.
1: Sandıkçı Sigorta. Yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

Sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar.

Ah gönlüm, ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdim çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi bir vicdansız?